Burlu budam, döndü çodam, gürgü budam, kandı çodam. Murdu budam, döndü çodam, gürgü budam, kandı çodam. Doğdatı iş, kavma duman, doğdatı pav, yendi